0: Kettin son kayıt atar. Siz sanki bir otomen merkezi attı. Bekledi sen son kayıt.
1: Matroz en principe, 1500 francs.

0: Radyo Safhanya. Radyo Safhanya, Kolektif Sosyal Sosyal Afiyet Tarifet Sosyal Safhanya, Kesat Safhanya. Bana kitap size arabilirsiniz. Neyse ki, bizi sanken biz atıracağız. Dinlendik.
1: Sakal sakal, ciddi sasalıyor.

0: 늘 형식에서 4x의 x를
1: Evdeki
0: bir sonucu
1: son çatı. Evdeki bir sonucu son çatı.